0: Çe,
1: e diye kari de az işçen, hari sabit tam.
0: Hari kuklaca.
1: Hala bazı men çitali, bu çitali.
0: Hala bu bayağı bas var.
1: Lafı söz mü? Çitali. Ne mi abel hari?
0: Gel bu ağlar.